gula bahçemin pir hejare birin adilemin pir hedare dikim gaziu havare kavalatemin ka kurdistan kavalatemin kurdistan